0: интереснее.
1: Düştüm, etmiyorsun yardımdan. Sanki hep sen vardın da. Tüm acıların gizli.

Yak, yanıyorsa söndürme, alev alsın öldürme. Kimi kimlere kırdırıyor hayat, bırak